0: radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Ben yangi il günü şaşlıyı satmakçı var.
3: Eğer şükürler İsrail'de şaşlıyı kılıç edilse, iş onarda mı şaşlıyı satatsın şamim ben. Uzuyam yoğlu şaşlıyı bul.
2: Ben yakala.
3: Ya şükür eken.
2: Ben rastla yapıyorum. Ben şaşlıyı satmakçı var.
3: Ciddi ya.
2: Yangi il günü şaşlıyı zor gider.
3: Ya satamayız. Bana şu şükür eken karış. Siz şaşlıyı yiyişiz mümkün satamayız.
2: Ben yiyettim satamam.
3: Ye bulup keyin satsayız gene sana.
2: Ya kanı kanı. Ciddi yapıyorum benim. İş var mıysa var? Koy kuşu, koy yağıdan, şaşlı kılıp satamaz. Şaşlı gem kim yasa ağızda erik gider.
3: Kanı satayım, satayım, kanı kılıp satarsın. Kanı bir...
2: Sen kim? Oluçu bulasın?
3: Kanı oluçu bulasın, satayım, siz satamazsın.
2: Bu ama feras kıyın, hazmaçta kor atırıptı.
3: Durptı.
2: Soğuda zor.
3: Zor.
2: Odamla bana hamasa uçurtturuptı. Bana başla hamberli şaşlıyı. Bütün halk şaşlıyı, şükür şaşlıyı uçurtturuptı.
3: Oralarda yuvalı şaşlıyı diyor, ben kuradık onları yan var.
2: Yok. Hazırca hamı yaş kuradık. Demek şaşlı satıcımın dahşatı. Şaşlıyla var. Hep kalıyla koy kuş koyuyor ki dahşat şaşlıyı. Vey zor koy soyulgen. Uzayım rosa zor bakılgen. Kısar koy. Rosa takma koylardan biri. Kim? Geliyle. Geliyle.
3: Selamünaleyküm. Minsom, gabio. Koy o zizi, koy o zizi.
2: Koy şahsen özümü ki, sopsin.
3: Gabio, gabio. Nimalar verir bakkansız.
2: Yani bunu yemem.
3: Ha, ha.
2: Yani şuna kadar özüm yemesem hem şunu yedirgen bak ya. Ha,
3: bunu alış kere de iyi diyor adam.
2: Maşa hemen sen yedirgen
3: bak. Koş, koş.
2: Yemeği ki nimalar sabar ki yiyen.
3: Adamla alı yaptı mı, yakışık et yaptı mı?
2: Ya, fayda zor. Daramaz zor.
3: Daramaz zor.
2: Uçaske kurdum iki kez taşlı.
3: Ah, uçaske kurdum.
2: Mer saldım.
3: Aa.
2: Maşına bağırdım.
3: Hayır, hayır.
2: Yapanış mümkün olmaz. Ne işte şaşlı?
3: Şaşlı kanca.
2: Min som.
3: Yaxshi, yaxshi.
2: Nechta qo'ying?
3: Ha, o'zimni tanishtirib qo'ysam.
2: Xo'p.
4: Men soliq inspeksiyasidanman. Daromadingiz haqida soliq to'laganmisiz yo'qmi? Daromad yaxshi, mers oldingiz, nimalar qurdingiz, dachalar qurdingiz, qani? Qani,
2: qani, qani
4: yig'ishtiring
2: dedim.
4: Betta hujjat yo'q, hujjat yo'q.
2: Eski uylar mana-ku. Qo'ng'ishdan qiling.
3: Ya, ya, qo'y. Yig'ishtiring dedim, men nervim o'ynamang. Yig'ishtiring dedim, bo'ldi.
2: Otizmat.
3: Farqi yo'q. Nimasi
2: yo'q? Farqi yo'q. Kurta şaşlı.
3: Ya.
2: Oğlum fark yok ya.
3: Ya.
2: Fark yok ya.
3: Daramat kınağa.
2: Umumun daram yok. Kesat. Kesat. Okey. Kesat. Koy kıl kıl ayıp yok. Okey. O azgın koyunu soyup zor kadar sok ama okey.
3: Törtte. Kim?
2: Törtte.
3: Törtte.
2: Törtte. Bana törtte. Bana törtte. Okey. Razı olayım.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Karay, Abbas grubu yakında ötken yeli toyga barıştı bir cege. Niyat ki ben Abbas John barmasıyla boğmaydı. Sizlersiz toy ötmeydi. Televizyonda her körgende biz şu çakala tukulgenden başlayalım niyat kılamış. Sana toyun gemen işgelerde. Ben şu Abbas grubunu alıp gelemen. Şuraya kemese toy boğmaydı dedi. Vade bergen ben. Ağaylarım gen vade verip koygen ben. Bütün kışlağı buladı. Yeni barmasıyla boğmaydı degen eken. Uzak cedeyken barıştı harikalı. Toylarda çıralık ötküzüştü. Lekin şurada bir vakıya bakan eken. Şu mana shu to'yxonaga 100 metr qolganda mashinadan tushirishib mashinadan choboringlar, xalq bir ko'rsin sizlarni. Eski kishi bir to'y qilmoqchiman. Shu hammamiz to'yga yetkizsinu, shunaqangi ilgari o bir kilometrdan choldirib kelgan xalq ko'rsin deb. Mashinadan 100 metr naridan choborishdi. Va bir chiroyli oltita karney aylantirib shu darvozaxonaning to'yxona ichiga kirayotgan paytda o'ng qo'l tomonda qishloqchilikda g'o'zapoy bosib qo'ygan joy bor ekan. O'sha g'o'zapoyni tagida chiroyli uy ichiga qilib o'yib bir katta bir fildek kelgan itayotgan emishda. Hali karnayni umrida ko'rmagan bu ovozlarni eshitib hayron bo'lib tursa, va qilib chop borishgan ekan, bu ham nima bo'lsa bo'ldi, poylab turishib o'zini otgan ekan. Shu qarang, Abbosga bir qarash kelib qolgan paytda zanjir yetmay qolibdi-da. Yaxta to'xtab qolibdi ekan bo'ldi. Shunday qarasa bir katta fildek it turgan emishda. Bolalar agun degan ekan, hali bolalarga prikaz bo'lgan Abbosdan edi. Shuni karnayni burib hali itga qarab chop qopdi-yu. Itam iniga qarab guv urib kelgan ekan, oxirigacha uyga choboringlar debdi. Uygacha chol, to'ylar muborak chaldi, to'ylar muborak edi, chora uribdi, hali itni qulog'iga chora uribdi. Hali filda keladigan it o'zini aqa uribdi, baq uribdi, bilib aylandi, oltita karnay chola urdi. Haligi it dab to'la o'g'il oyoq urib chiqib ketolmaydi, oltita karnay hammasi mashinada turganmishda. Chola uribdi, chol oxirida keyin rahmi kelib bo'ldi degan ekan, to'yxonasiga kirib cholishibdi. To'y tugabdi. To'y tugagandan keyin yaqinda bahorda to'yga borsa bir odam kelib, assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizlarmi? Abbosha, meni tanidingizmi debdi. Yo'q desa, biz to'yimiz kelganimiz yaqinda. Islom aytpay kelsa, "Oy, darvozaning tagidagi it esingizdami?" debdi. Desa, "Ha, esimda" desa, "O'sha ketganlaringizga biror marta vaqt degan yo'qdirmish."
0: Sangoma ustalari.

0: git. Obi baba, tubi baba, odam xo'raka, sizga ayol kishini nimasi yoqadi?
1: Menga ayol kishini ko'zlari yoqadi.
2: Biz sizga oyog'ini olib qo'ydik.

0: Gana.
1: Ben Zuhal.
2: Asıl Zode.
3: Toba Nazo, anu domla bilan xuddi eski qadrdonlidek rossiya gaplashib o'tirdingmi? Sen o'zi imtihon topshirganing kelganmisan yoki gap sotganimi?
2: Men to'g'richa imtihon topshirmoqchi edim, lekin u domlani o'zi meni gapga soldi-da.
3: Ha, sen o'zi gap qoping bitta ochilib ketsa, uni tugatish rosa qiyin-da, Nazo.
2: Bilasan-u, atak hammaga emas bunaqangi qobiliyat.
3: Ha, bo'pti. Ja, nimalarni gaplashdinglar, o'tirib olat, Nazo.
2: Men imtihon biletini endi olishim bilan domla menga qarab turib, biz tanışmasımız ama deyip kaldılar. Negatif kızım bir skorun varsa deseyle boladı mı?
3: Sen nima dedin?
2: Nima derdim. Otgan yiliyem sizge imtihan topşır gendim. Lekin yıkıl gendim de. Bu yıl bir yıllik tanışlığı hürmeti. Baderşke kıvararsız dedim.
3: Çocuğaranı xom sen apsan de gendir.
2: Yok haytenge. Rasiyem tuzli suda pişir varıpsız dediler.
3: Nima pişiresen Nazo?
2: Nimanı bolardı çocuğaranı de. Sen ingen çocuğaranı. İş kılıp de. Keyin domla menden otgan yili kanaka soval berudum sizge deyip sorap kaldılar. Ma xuddi hazırgi bergen soval izi dedim. Rostan de orta otgan yiliyem bizi tanışmasımız ama deyip soragandilar menden.
3: Hoş, keyin nima bo'ldi?
2: Nima bo'lardi? Bahoyim 5 bo'ldi.
3: Qanaqasiga 5 bo'ladi, Nazo?
2: Shunaqasiga, men 1 yillik tanishmiz deb turgandim, keyin domla aytdilarki, o'tgan yili ham sizga xuddi shu savolni bergan bo'lsam, demak biz 1 yil emas, 2 yillik tanish ekanmiz deb, hurmatingiz bor deb 5 qo'yib berdilar. Shunaqa. 2 dugon.

0: Официант, bu namaz çorbamda başı süzüp yürüptü.
1: Yok ey, sütkanı yok ki, aldamay, ölüyor ki, kare yani çukmam gitti.
0: Fu.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anley. Kısa satırda.
2: Agar ayol kişi gapirmayotgan bo'lsa, diqqat bilan tingla.

0: Podcast Radyosu'da. Güldürgeç.
1: Olovdin, sen gibi bir soru. Top sen hay. Top mu sen bitti abid sana. Şu Rus halk etkilerde boğursa var o boğursa. O şanı oğlu bulayalıgına kattan bilse bu.
2: Kızı kızı soru bir sana iyi. Ben kattan bilim
1: he. De cevabını işt. Eğer boğursa ayol kişi buysa. Dümalap, dümalap, dümalap, dümalap ki turadı. Eğer o erkek kişi buysa. Bir dümalap, bir sakrap. Bir dümalap, bir sakrap koyadı.
2: O zinde o şeyin tam ketken soru ile kattan olasana. Bu mesem sana bitti soru. İşt. Tipiden yerge karab ikide kış uçup şu. Kışlar kimi başı geçiyordu ha?
1: İkili onu bilmedim o. Lekin bittes toçine aşulaçını başı geçiyordu.
2: Nege indi aynen aşulaçını başı geçiyordu?
1: Şunu hem bilmiysen mi? Hazır kimi işi yürüşmesi aşulet tuttu ki. Bana misal için. Biz anı mahallede aşulet mege 3 kişi kaldı. Ben, adam ve mahallemizi görüyoruz.

0: Markaz Radyosu'da Fıldırgıç.
1: Afiyet
2: Ala bey.
1: Menge bir stekan su. İltimos olib kelibering.
2: Hop. Haligi siropli mi yoki siropsiz mi?
1: Siropsiz, siropsiz.
2: Limonli siropsiz mi yoki apelsinli siropsiz mi? Yoki düşesli siropsiz mi? Qaysi birisi?

0: hangama ustaları.
1: Savalı karan geldi. Yazıştan aldım yumuşak hemi, katlı hemi de kaldı. Bu bilim mi aşık etkende mi, yetmekende mi? Aldım ona kadar savalı oldu. Bitti hep olardı, bitti hep olardı. Hemi yumuşakını indi işim. He yumuşak hemen, he sel kastırak hemen. Yumuşak hemi, katlı hemi. Falan için kaçan tolgen siz, variantlar var mı dedi. Asana kendi, üçte etedi, tahmini üç ödüm tezahı eti var, doğru kesin. Bilemem de ben dedi. Aldım variantlar yoktu. Bitti variant vardı. İki. Bana kaskim iki, ayağı Osmanlı iki, pastam. Bana kaskim iki. İksin, şuncak iksin falan, tamam, şu iki. Ben şu variant vardı. Ağzı iltimas, yordan beri var, en dedi. Yordan beri asız, variantlarına eytersiz, kullaz. Bir balak tavuğu beyrasıdı o ziz. An zor olması gereği mi? Ben şunca televizyonlar rojlanıp getkeni bilen yakip olmasam angımız rojlanıp bari yaptı. İnsaniyet ozgarı bari yaptı. Fikirler ozgarı bari yaptı. Çünkü her şey bilimim ozgarı gerek. Hayran kalas. Öyle mi? Mesela hatta ki kuşlar ağlamayam ozgarı yaptı. Ne fakat insaniyet ağlama. Kuşlar ağlamayam ozgarı yaptı. Kaldır kaşlar. İki merte tuhum koysan ne madiyiz? Aldım bir merte tuhum koygen balı açıp uçurmakla ap getken tamam. Ota bağlanırsam hayran. Ulan iki merte koyup balı açıp uçurmakla yaptı. Karay, zamanıya karab, kaldırgaçlarım ozgar yaptı. Leyleyler, kışta uçup gitmesene, ne deyiz? Oz kozumuz bile kor yapıyoruz. Bana begavat diyorlar, tuyla leylek. Bana bu tane sırdırıyor, harhanede hem leylekler var. Aldım uçup geçerdi, baharda gelirdi. Bahar geldi, yaz buldu. Leylek geldi, yaz buldu. Dedim, koşuyorlar bu arada. Yeni demek aitirmeydim bu koşular. Demek yeni bu uçup koyalım üstümüze yakın. Karay, leylek umumen gitme yaptı. Kışta soğuk kar ızgırında üyesinde melek oturttu. Mağazına sakla. Bu turuşta bu keçesi damaladı mı yok ozunu saklap çıkardım mozara. Stalbada yakalıp düşmesi götür. Üylerini karayın. Aldın iki kavatlı üyde kurlar. Leyla gidiyor yasak iki kavat. Tepesi deriz ki pası atanası için. Aldın bir kavat üyler bugün. Böyle mingillik üyler hazırlan Bukhara Samarkand'da turuptu. Bir kavat bugün halas. Yazı iki kavat. Zamanıya karab leylelere mozgar yaptı. Tepede yaşlar. Yaş. Ne dedi? Farzantari yaşı yaptı tepede. Dada tepeye çıkıyor. Tepeden yaş korunurken haber olsa. Tepeye çıkıyor. Ayak, adam ayak. Her kaldığım şekilde ayak. O ne yaptınız? Hiç kalmıyor. Sizler yaş, çıkışa uğraşırlar en tepeye. Biz meş pehsen buluruz bizge. Senler ki balık kadar uğurur, zevk de yürü uğurur, ayağından adam olur, yeni var. Hani leyleyle mi rühmetizm? Hangi ama? Ustaları.

0: Jazirama yozning nurli tafti
1: har ko'ngilga,
0: har ko'ngilga yorug'lik ulassin.
1: Bizni tanlaganlar,
0: bizni tanlaganlar
1: baxtimizga omon bo'ling.
0: Baxtimizga omon bo'ling.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bir yaş bala köçede ketiyse, bir kette adam, benden sonra adam köçede ötüp ketiyse, bir yaş bala tango oynayıp dururken iken. Kim durup bunda karasa, hala bala tango oynayıp durup. Kim durup oğlum, nima oynayapsız dese tango oynayıp ben. Vay tangengden akenge eğlensin. Hani menge bir çiğdim, bunda op karasa, tırla. Vay, vay, vay. Tangeng zor, lakin sal küçükine iken. Oğlum, ben senge katta katta tango veremem, sen bunu menge bir, vermeyim ben. Nege vermeysen, bir de şartım var. Kanaka şartın var. Avval bitti, iğandeyim keyim veremem.
3: Yuh muttaham, o tankengi odam bulsam. Onun üstüge şaharda uçken bulsam. Kalak mı sanga, iğal değil mi?
2: Mesela iğal deseyiz bir hemen, bu mızı bilmeyim ben. Tırlarını korgenden kiyin, iğal deyiz öde dursun, kire bulsa, vov vov diyor olad. Ya bir karısı hiç kim yok. Bapta, bitti iğal değil mi? Başka iğal değil mi? Dibali bolaki karıp sekin, iğal. Kanili bir, size bilmeyim ben. Yuh muttaham, ne vermeysen? Yere bitti, iğal değil ki bir hemen. Şeytan, yok kaldı ha? Yok kaldı.
3: Bapta, bapta. Yana bitti iğal değil mi? Veresene.
2: Dibali bu, yok bir karısı hiç kim yok bapta. İğal, iğal. Kanili bir, size bilmeyim ben. Yuh muttaham, ne vermeysen? Ha? Dibali bu, kulağı değil, taş taş vurup. Ha? İğal dedin, iğal dedim. Yere bitti buldun, yere bitti buldum. Ne vermeysen muttaham? Sen, ne vererken ben? Tırlamadan Tangeri Parkı'ya eşek borgen de man bormayım ben.
0: Hangome ustaları.
2: Bir aparat paydo bo'pti, yolg'on gapiradiganlarni tutib berarkan. Yolg'on gapirsangiz, pili-pili deb boshingizga urarkan, rost gapirsangiz, qulu-qulu deb silab qo'yarkan. Bittasi uyga olib kelib, xotin, bu yolg'on gapiradiganlarni tutib beradigan aparat, bunda sen meni sinamaysan, men seni sinamayman, bolalarni sinaysan, xo'pmi desa, xo'p debdi. Xotini bolalarini sinayapti. O'g'ilchasi, qizchasi, hammasi to'g'ri gapirayotgan ekan, hammasiga qulu-qulu, qulu-qulu. Voyaga yetgan, 16-17 yoshga kirgan qizi kechqurun 11larda kelibdi. Hali kun tutib olib so'roq qilyapti. Aytib qo'y, juvon Mark. Mana aldashing mumkin. Mana bir robot aldolmaysan. Yolg'on gapirsang, pili-pili deb boshingga uradi. Rost gapirsang, qulu-qulu deb silab qo'yadi. Bu qiz bola onasiga to'g'risini aytmaydi. Qani to'g'risini aytqaya deding? Desa, ha, bugun haligi dugonalarim bilan konsertga borishdik. Konsertdan chiqib, shunga kechikib qoldim. Uzr, oyi. Desa, robot pili-pili deb boshga uradi.
3: Ay, juvon Mark, ko'rdingmi? Yolg'on gapirding. Agar hozir to'g'risini aytmasang, qattiqroq tushadi, to'g'risini ayt. Qayda eding?
2: Bizi Qo'qondan majbur bo'lib, ha, haligi dugonalarim bilan konsertga bordim. Keyin dugonalarim konsertdan keyin uylariga ketishdi. Men yaxshi ko'rgan yigitim bilan bu yerda svidaniyaga chiqdim. Desa, robot qulu-qulu deb boshlab qo'ydi.
3: Ha, juvonmay ko'rdingmi? To'g'ri gapiruding boshingni silab deb birdan onasining jahli chiqib ketdi. Voy yer yutkur. Voy gurchoqda. Hali 16 ga kirmasdan yaxshi ko'rgan yigiting bormi? Hali svidaniyaga chiqasanmi? Mana man, mana man 24 ga kirib, ertaga dadang bilan to'y deguncha birorta begona yelkakka ko'zimni lo'q etib qaraganim yo'q. Desa, robot pili-pili deb onasini boshqa ko'rdi.
0: Hangoma ustalari.

0: Jazz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Ben cazalaşam gereği bazen. Şimdi koşucular var sözünü buzup aydadı. Mesela hudu başkalar bilmeydi deydi bu sözü. Mesela meşhur koşuyorlardı. Yoldan bilemez. Sözünü nazar ettir orada. Toz sözünü doğru et gelince kaytırır oradan. Ben şimdi kayın boptuş gereği bazen. Yedi istimalçiler, özümüz istimalçımız mesela bazen kıdırıp kalamız. Böyle asal olsayız, hakiki asal yok hazır. Hakiki asal gazlar aldı hem yok, Taşkent hem yok, veya Farvan'a hem yok. Hiç kayıtı yok. Asal gelmek için kıyam koşkan. Kıyam araştırır orada. Azıcık yaşlar bir 15 yıldan bir ağa kıyamda asal da öyleyse gerek. Asal da şimdi almayı öğretim. Bilmek şey kendiydi. Hakiki asallerde bir koşunu yiyseniz tamakız boğulup. He de bu ağzım çıkmaya kaldı. He Sümeriler. Çay var mı? İç var mı? Zor okuturken. Hakiki asal küydürü ötük etken başlayacak. Pişağlar yürümeken asal kesken peyde pişağı yürümeken. Ağzıcım diyor ki siz bankadan sizce. Bak şöyle bak. Kıyam. Yani asallarını üyesi bile satken. Kıyam. Yaşıkları bile alıp koyken. Katta prinsip 100 de yaşık. Burası da ağrı yok. Namaka kupa kuru kupa koyken. Maşi yaşıklardaki asal. Hakiki asal. Bana şey simiz birinci kol biz. Bizden kim bazarga var satışıydı. Araştırırız biz birinci kol biz. Uçu birinci kolu olsun diye altıncı bakan. Yani içine asalların üyesini tık koydum. Meyi bankanın içine. Hakiki olsun korunsun dedim. Asalları beşer trik asalların yanı tık koyken. Meyi içine. Uçu asal koyuyorlardı. Ne mi ki ağrısı yok. Hamasın bankaya tık ağrılaştırıp hamarı kılıp. İçinde beşer ağrılar bir yıl hızmat kılıp. 20 kilometreyle aylanıp asal taşıp. Akırda bankanın içine yakaladı. Kattı koyuyor hamasın beşer. Asalı bile koşturdu. Huddu asalını, asalarını korup kalsak bu sivilcisi oluyor. Biz de öyleyiz de. Afkeri yiyip görsen şeker mi? Hani hakiki asal. Yakında Severini vakzal. Bakın poiz öyle katta vakzal. O şekilde ya prinsipimin afkeri koyuşuydu sot yaptı. Halk asıldı. Eğitim sadece evi bilen de ama. Dala da görgen de. Şahırga bak geldin hemen. Bu asaları ne mi yedi bitti? Şipalı yedi ben o. Poiz öyle şipalını yedi mi? Yok vakarlar değildi mi bu dedi. İnsan beni üşüyor adam aşırı da aynen. O Yusufat'a bakın antiyenlerini yiyip olmasa dedi. Hani vazal babka koysat hep diye koyayım ben ya.
3: Hangama ustaları.
4: В эфире «Империя звука». https://idvoyka.com.ua.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Hazır. Vay namın çok hazır.
4: Yo, ibi sadaka kılın, sadaka kılın.
2: Hazır, tuhtap duruyor lan. Vostaki, ortağız çakırmadı sizi.
4: Kim?
2: Ortağız.
4: Yaşı mısınız? Orta yaş geldiniz mi? Rahmat, rahmat, hamsoyu. Sadaka kılın, sadaka. Huda yoluyla sadaka kılın. O, menge kere o. O, aynı. İşleş kere, işleş. Minam, işten giyin sadaka soru olmam. Bu, ibi. Ben, oğla kagin. Hopte, yakışı var. Azade, o, azaş.
2: Ha, namıcı bakırız.
4: Nemege lulunu ortağızı çakırı attı de bitti.
2: Ben mankattan bilinmem.
4: Hey, rahmat. Şıkırıp, karındaşları çakırı attı de. Demek yani rahmet.
2: Aa.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Kim u?
1: Nodirapa, bu men Sarvarman. Assalomu alaykum.
0: Voy, keling, keling. Sarvar, yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi?
1: Ha, rahmat. Haligi Nozima uydami?
0: Ha, uyda. Nozima, senga mehmon keldi. Uzr, sizlar gaplashib turinglar. Men hozir qo'shni ishim bor edi. Nega keldingiz?
1: Iltimos, kechir. Ayb mendan o'tdi. Kechir. Mana bu gullar senga, seni jondan ortiq sevaman.
2: Aybini tan olmoq, baxtini saqlab qolishdir.

0: Avitsant! Avitsant!
1: Labbay!
0: Erkeling!
1: Nima bo'ldi?
0: Sho'rvamda pashsha suzib yuribdi.
1: Qani? Voy! Nihoyat shibdi. Ertalabdan beri tuta olmay yotuvdim-a. Voy, xayriyat-ey.
0: Qo'yma buni kulishini.

0: Martes radyosunda.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ozo, kulüp oturgen. Ben bana oturgenin neçi? Buna ki halatımı oturmayın asarım.
2: Vostaki, koynumge hiç nasıl sığım yaptı de.
5: Ne ki? Kim sana hafa kıldı ozu?
2: Uf, hiç kim hafa kıyan yok. Ozumla ozum hafa boğaman.
5: Nima ki?
2: Şuna kıyam yakşı bolamamma a?
5: Nima?
2: Nima nima? Keçe Nargizege tilla saatimi berudim.
5: Oşoş?
2: Oşani yokat koyupti.
5: Sen yakşımasın. Sen ahmasın.
2: Bilaman.
5: Nima bu sen yığılavatsan ozoş?
2: Ahmoqligim gede.
5: Nala des? Bo'pti. Dardini kimge etsin etkini fakat menge etmagi iltimos.
2: Uf. Şu g'am alamlarimni kimga etsam ma'qul ekan avostaga? Do'stimgami, dushmanimgami?
5: Albatta, dushmaningga desan-de. Chunki dushmaning qiziqib ketadi, xursand bo'lib ketadi-de, sani gapingni oxirgacha eshitadi.
2: Tavba qildim, sizdaqa do'stdan ikkita bo'lsa dushmanni keragi yo'q.

0: Doktor bacam, yakşamıysam. Mani şu eşagım yürümopti, avukat yemopti, su içmopti. Bunga beri bana bugan. Bir kara vergin doktor bacam.
1: Kanak odamsız, ben mal doktorumaz ben, ben kirurg ben, oğlum ben. Kanak az gemen, size eşek izi kara verim, akıl gizli kimi genç.
0: Manga kara ukacon, bu eşak bosa. Sen kirurg mi, doktor mi, beli bu tripti mi eşak?

0: Yurtımızda saat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Merkez Radyosu.

0: Corner.
1: Ben Zoa. Asıl Zoda. Alo, alo Asıl Zoda uzun musa?
2: Ana Zoda ikli mi? Ben bu mi? Kim boladı yani?
1: Ne bala, telefonu zahinet boydan beri. Telefon kalaman, telefon kalaman hiç an tuşu bulmuydu. Oz işle atı mıydı telefonu? Sen
2: işle atı mıydı? Ben yapleşe olmam ki. Oz önüme git telefon kalıydı.
1: Orta, ben geçe 10 bin isim karz verip dur.
2: Siz veriyotken rakam termokta yok.
1: Vay, hey Asıl Zoda. Uf, yine uzulup kaldı ya. Başkattan terip koruyucu.
2: Alo.
1: Alo, hanıma buldu orta tinçliyimi. Nime uçurup koydu?
2: Yaş kız, siz manımki adayı küçük oldu.
1: Yo, ma. Uf, yine uçurup koydu ku. Hazır bakayım bu kızı. Kama telefonu kanikini. Tak, ha, mana. Begona numerdan kısam kurtaradı. Ana, çakırvattı.
2: Alo.
1: Alo, assalomu alaykum. Kechirasiz. Biz sizni yangi ochilgan kiyim do'konidan bezovta qilamiz. Biz ana do'konga yangi kiyimlar kelgan. Agar puliz bo'lsa, hoziroq kelishingiz mumkin.
2: Voy, sizlarni do'koningizda qayerda joylashgan? Hoziroq boraman. Ishqilib, 100 ming oborsam, ancha-muncha narsa ola olamanmi?
1: Olasiz, olasiz. Faqatchi nazokat degan o'rtog'ingizga 10 ming so'm berib turganingizdan keyin sizni do'konimizga kirgizamiz.
2: Nima? 2 do'kon.

0: radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Az aşk.
1: Ha.
3: Ben bir resim kattan gibi kaldı.
1: Kaysı? Bu mu? Küçük ilerliğimde çiziyordum.
3: Ha, şuna kenge akıllı hatunumdan örgülü.
1: Kim?
3: İpçil, akıllı ku, lekin çalar adı.
1: Dostu ki, eğer bilsiniz, sizge muas buluşke hareket kıvam ben.
3: Rahmet, asalım, sana şunu yiyem yakışık oramendi.
1: Çar öyle çıktı mı?
3: Şunu için ama saatten beri kımınlanı karab durma. Uzuyam boğulup çizipsen, karab duymayam ben.
1: Ha, doğru. O'shan uchun ham men hozir mana shu rasmni yoqib yubormoqchiman.
3: Nima?

0: Podcast Radyosu'da Fıldırgıç.
1: Kalın, poylama poylama. O ana.
2: Dada, peşeneyi ne atamam? Hazır. Yatmayacağım mı öldüğün ku?
1: Kesken bunu cinni.
2: Barbel öldüğün keskede ben kutadı beni okum. Kaç tekinde mine portliydi, kaç.
1: Arası ki. Nina yok mu?
2: Ne kılasın Nina?
1: Az kol kelen tazıla taşım olsun.
2: Hazır. Kelen tut.
1: Oy.
3: Tak stop. Ne yapıyorsun sana? Yine uğursun. Sen kanak adam sana. Gelip şunu başı toğrabla uğrasam.
4: Hayır ara. Başı ağrama yaptı mı?
1: Yok. Kelleyiz bu mu doktor?
4: Aman tanıtış da mı?
1: Hayır.
5: Алло.
6: Да.
5: Привет.
6: Здорово.
5: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
6: Молли.
5: Молли.

0: Ofitsiant, bu nima bu, a? Nima bu?
1: Axir bu sho'rva emas, qandaydir suv-ku.
2: Voy, voy, voy, voy. Qandaydir suvmush. Qandaydir suv emas, qaynagan suv.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Ханьгана усталяре.
3: Вэй-вэй-вэй. Вайдоу. Вэй, нықылым.
4: Енді енге дары деген әтші олады. Енді беймар әтшіққа қалай әтшіққа.
3: Ауын чәлі қоқмеймен.
4: Енді қорқмейсізу, лекін доктор, мәселен, өзін намуна көрсетіп, ұша әтшіқ дарыдан ішіп көрсетші мүмкін. Мәне, мәне мүндей.
3: Дәмі мәне салайын. Damma kasalga samiydi mi? Nomat ne çıktı?
4: Mene!
3: Mene! Mene! Dozasını sal köpeytireyim, sal köpeytireyim.
5: Nümele duasını?
3: Yo, doktor gel hemen, sal köpeytireyim bunu.
4: Mene.
3: Uzzi kuygen de kuyum.
4: Mene. Şunu içi varın.
5: İçi varın.
3: Vay, Abraham ne örgülü ye? Vay.
5: Tuzi yap kaldı.
3: Çabıkınım koy vardı. Çabıkınım koy vardı.
4: Yaksı.
3: Vay.
4: Yalan bir dozadan alsak, 10 bıkınım yürüyüş getirdi.
3: Doktor, özüz kamera alın, doktor. Kesel var bir adı. Kesel var.
4: İkincisi bana bunday otuladı.
5: Vay, tövbe kıldım.
3: Hem nefsinde otursuna.
4: Vay. Endi mana uni ham avarinchi. Mana uni olganingizdan keyin chabbiqinam, o'mbiqinam ishi yurishib ketadi.
3: Oling.
4: Demak, muolijamiz oxiriga yetib qopti. Qolganini
3: doktor kasal buyoda-yu. Ey, nima qilasiz? Juda ko'p o'rnak ko'rsatyapsiz. Ey.
5: Tavba qildim. Voy, tavba qildim.
3: Git.
5: O'lib qo'ya qoling. Dunyoni oxiriga yetib yuring, doktor.
3: Voy, buyoq rasvo bo'ldi.
4: Endi o'rali yoting, yangam sho'rva qilib bersinlar. Yenge, biz kameraları gelip kadar radyoda kıttırın.
5: Yakşı barın.
4: Merhamet.
5: Tövbe kıldım. Hay. Ne canısı? Ama lakin çay kalıp, çözülüp, uzundan uzun hayırlaşıp çıkıp geçişleri, artık öyle dostuysa gırt uzginesi. Kesel o beyhanıma olayım.
3: Nadan hatın. Ortağalını özgünesiysen, napsını buzurlu giyem, ortağalını kuddu ozu ya.
1: Hangi ama? Ustaları.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.